Güntüsü. Nyokçu zangbö çongor. Kyakba temni tar çayı. Kang pöpçeki sidun xingqin ganzai püri rang yonkü sirshü zong dingin. Rıbgar tangzangki nzidu jik genyü.

0: Shobudili.
1: Shobudili, amchukula, kapkikula.
0: Rantiri.
1: Kendem lilage, gelinglar shoksa nyoha gyosungi.
0: Dini golurbe.
1: Shiduha deri, anzu yansu shuguyuwa.
0: Tuzi dostu, nimdorgue.
1: Sangha pige chini randa lembu kyunu midu, kom ayo.
0: Tazu da gyurge.
1: Yong'a.